ve bugün hala tepiniyorsa şuranlı yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 33, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da senin miyim? Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Efsane Radyo İstanbul FM'de Emre Mutlu Şov an itibariyle başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Herkese hayırlı sabahlar. Efendim teker dönmeye başladı. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Sularımızı bir likırdatalım, sularımızı bir içelim. Saat 10'a kadar yazdıklarınız önündeki ekrana düşüyor. Başladık, hadi bakalım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Gün geçmiyor ki Trump şöyle yatağından kalkıp birilerini tehdit etmesin. Bu sefer de Suudi Arabistan ve Dubai'yi tehdit etmiş. İran'a yardımcı oluyorsunuz diye. Kendi bir şey yapamadı ya. Hani esas dalaştığın insanın yanındakine uyuz olursun ya, öyle bir şey. İş artık oraya yürüttü. Tarihin gördüğü en büyük ekonomik savaşı açıyormuş İran'a karşı. Zaten cümlelerin tamamının başında tarihin gördüğü diye başlıyor. Bir de kendisini tek başına Amerika zannediyor. Ya diyor ki İran bana soracak, İran bana danışması lazım. İran benle masaya, sen ben mi? 450 milyon nüfuslu ülkenin başkanısın ve sadece ben diye mi bahsediyorsun? Tek adam. O yüzden haberlere bakarken gerçekten artık böyle hani nasıl anlatayım? İllallah geldi derler ya. Netanyahu ile bunu görmekten hakikaten artık yani fenalıklar bastı, afaganlar bastı. Bakalım beni ne zaman tehdit edecek? Alo, telefonunu açıp böyle sabah. Frekanslarını kıstırırım seni. Efendim, yoklama alacağım, yoklamayı alacağım. Daha var yoklamayı ama... Araç kullanarak gidenler var mı aranızda, yani içinde bulunduğu vasıtayı kendi kullanan var mı? Olanlar bir... Trafik güvenliğini de tehlikeye atmadan şöyle bir dikiz aynalarına bir baksınlar. Sağ şeritte gidiyorsanız, yani sağ, yani gideceğiniz başka bir sağ şerit yoksa ve arkanızdaki birisi size selektör yapıyorsa, o arkadaşa ne denir? Bunu bulamadım ben yani. Ona bir isim bulmaya çalışıyorum yani. Hem en sağ şeritteyim, hem en sağ şeritte selektör yiyorum sabahları. Ne yapayım? Yandaki tarladan mı devam edeyim yola? Anlamıyorum ki. Mesela beni sollaman için iki tane, üç tane daha şerit var. Yan yana. Sen benden ne istiyorsun? Ve bir selektör gibi...

dayanmacalı yani tampon tampona. Sorsan diyecek ki niye yavaş gidiyorsun? Ya sen birazcık daha hızlanabilmen için orta şerit var ya dayımı ne olur yani. Selektör yapmayı kim icat etti ve kim öğrettiyse gerçekten dünyadaki en gereksiz boş beleş işlerden birisi ya.

0: Şöyle bir günaydın mesajlarına bir bakalım bakalım. Bir... İyi ki varsın Emre demiş. Günaydın efendim, iyi ki siz de varsınız. Günaydın Hababam sınıfının Hafize anası. Günaydın Serdar Ortaç'ın karabiberi. Günaydın Ferhat'ın şirini. Günaydın Menem. Menemen içinde kaşar parçaları. Günaydın en değerlim. Ben kimse... Git gide yani çıtayı. Emre iyi yayınlar. Kocaeli'den selamlar demiş. Erdem selamlar. Günaydın Emre, selamlar. Keyfiniz bol olsun. Günaydın efendim. Bizim mesleğimiz araba kullanmak demiş. Eyvallah. O kişiye selektör yapan insan denir. Yaratıcılık deyince de... Günaydın Emre, öyle insanlar için nefes tüketmekten ağız dolusu cevabını ver demiş. Üç harf zaten, gerisini anlamayacak. Neyse, herkes anladı zaten. Hayır yani hani mesela hani... istiyor ki ben direksiyonu dokunmayayım. O şerit değiştirsin, ben dümdüz devam edeyim. Çünkü neden? Babam yaptırdı yolu. Yani selektör yapmanın yol vermeye kanun olarak imkan sağlayacağını düşünüyor bence. Kardeşim ben selektörümü yapmışım, sen nasıl çekilmiyorsun oradan? Yasal bir şey zannediyor olabilir, bak ciddi söylüyorum. Sol şeritte yapınca oluyor. Burada niye olmasın? Bir de ben yaya geçitlerinde yayalara selektör yapanlara acayip acayip gıcık kaparım yani. Yayanın hakkı, oraya geçit koymuşlar. Kocaman. Orada böyle yavaşlarken hani bak ben geliyorum ha, hızlı geçin. Ha, gıcıklığına yavaşlayan yaya var mıdır? Bence vardır. Denk geldiniz mi bilmiyorum ama iyice böyle ağır çekime giren böyle hani... Kaçla gidiyordun? 70. Size kaç lazım? Ya selektör kaçla gidersem gideyim. Belki arabamda arıza var yani. En sağ şeritteyim sonuçta. Sağ şeritte istiyorsa 2 ile git. Selektör yapamazsın abi. Öyle bir durum yok. Belki dörtlüm çalışmıyor. Belki arabada arıza var. Yani sağ şeritteki insan selektör yapmak kadar düşüncesiz ve trafikle alakası olmayan bir... Diyelim ki ben acemiyim, alt limit var tamam ama anlatamadım galiba. Diyorum ki farz edin ki arabamda arıza var. Öyle düşünelim bir de. Sen onun ne yapması lazım? Yani sollayacak, benim önüme geçecek, istediği alt limitte kendisi gitsin. Tabii ki alt limit var. Ben alt limitte değildim ama, şey alt limitin içindeydim ama... Beyefendi orayı sol şerit gibi kullanması bana... biraz tuhaf geldi yani. ...0544-886-1886 hanımlar beyler. Kimler burada ise... eğer evinde ise 1'e... iş yerine vardı ise 2'ye... trafikteyse, maalesef trafikteyse 3'e... hadi bir basıp göndersin be. Aman ablam, canım ablam, muradın kabın olsun ablam. Anketör veya dilenci değilim ama sabah yoklamasını yapmak zorundayım. Sanki selektöre kanuni bir şeymiş dermiş gibi, sanki ben kanunen yapıyormuşum gibi. Rica ediyorum, yollarsanız çok çok sevinirim.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Maalesef ütçüler yine çoğunlukta her zaman olduğu gibi yanılmıyoruz. Genelde böyle oluyor çünkü. İş saati. Fotoğraflar da gelmiş trafikte olanlardan. Bir de bebiş fotoğrafı gelmiş, çok tatlı maşallah. Allah uzun ömürler versin. Kanunen suç sayılıyor artık selektör, bunu bilmiyordum. Gerçekten mi? Nerede yaptığın ve kime yaptığın önemli değil mi? Bir de onu nasıl yakalayacaklar yani, video kaydı falan mı olması lazım acaba? Şu anlık bir şey ya, şık şık diye hani böyle. Peki sol şeritte inatla sağ şerit gibi yavaş gidenlere ne diyelim abi? Evet yani korna, selektör, her şey uyar. Her şeyi uyar orada yani, hani önündekinden yol istemek kibar bir şekilde tabii trafik kuralları çerçevesinde. Ama en sağdakine yapınca tabii biraz sinir bozucu oluyor. Sol şeritte de gerçekten haklısınız yani, oradaki mesela atıyorum 110, 90 işte seyir halindeki bölgesine göre. Evet ama işte orada 40'la gitmeye çalışıyorsan bana niye 50'likten atıyorlar ye diyemezsin o zaman. Niye suç demiş, ben yapıyorum uyarı atışı için. Gerçekten suç olup olmadığını bilmiyorum. Günaydın Emre, Viyana'dan Cavit demiş. Bakalım hemen. Tek başına normal amaçla yapılan selektör suç değildir demiş de, bir insan durdururken niye selektör yapsın? Düşsene, evde oturuyorsun, çayını içiyorsun. Ben geliyorum bir 10 dakikaya ya. Ne oldu canım ya? İneyim aşağıda bir selektör yapayım. Hani öyle bir şey olma ihtimali olmayacağına göre. Tek başına normal bir amaçla, normal amaç nedir? Konuya bir değinelim ya. Takip mesafesini kapatarak öndeki aracı taciz edecek ve baskı kuracak şekilde ısrarla peş peşe selektör yapmak, Yargıtay kararlarına göre Türk Ceza Kanunu 123. maddesi gereğince kişilerin huzurunu ve sükununu bozma suçu sayılır. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası. Selektörden yatan var mıdır acaba? Kardeş hoş geldin, Allah kurtarsın. Amin amin cümlemizi. Hayırdır, neden girdin? Selektörden abi ya.

Şimdi konuyu irdeleyeceğiz dedim de yarım kalmasın, bunu tamamlayayım. Demiş ki selektörle ilgili suç olmayan durumlarda şöyle: yol vermek, ani bir tehlikeye haber vermek veya kısa süreli bir amacına uygun uyarı yapmak. Ne gibi? Aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Yani yol istemek için tamam, ama ani bir tehlikeyi selektörle nasıl? Yani bana bir selektör yapsa ben anlamam, tehlike ne mesela, arkandan kaplan mı yaklaşıyor? Ne demek istiyor acaba? Yani ani tehlike mesela, ileride radar var. Maalesef memleketimizde biliyorsunuz böyle saçma sapan bir huy var. Yani radarı diğer sürücüye haber verip. Suç sayılan durumlarda ise takip mesafesini hiçe sayarak arkadan sürekli ve saldırgan bir şekilde far yakıp söndürmek. Sürücüyü paniğe veya kazaya sürükleyecek baskı kurmak. Yani TCK madde 123'müş arkadaşlar. Size böyle saçma sapan tacize varacak selektör yapanlar olursa alın videoyu çekin, CİMER'e yapıştırın gitsin. Ha, mesela lastiğin havası. Ama işte bunu nasıl anlayacaksın, lastiğin havası bitmiş dediğini arkadaki şoförü? Morse alfabesi mi yani, böyle sıktıkça o farı, lastiğin havası bitmiş. İşte bir kere de o selektörü yedikten sonra kapına çıkma, lastiğin mi, arabanın üstünde çanta mı unutmuşsun? Ben bir kere öyle Bahçelievler'den Mertel'e kadar gitmiştim arabanın üstünde çantayla. Bize bir şey anlatmak istiyor. Öyle algılarız mesela muhtemelen. Karşı şeritten gelen arabaya radar var demek için yapmak yasak abi.

Tamam da yasak da olması lazım da bunu nasıl ayırt edecek emniyet? Yok abi ne karşı şeridi ya, ben önümdekine yaptım dese. Hatta dese ki önümdekine uyarmak için yaptım. Ne konuda? Lastiği inik sandımdı. Değil miymiş ya? Vallahi öyle gözüküyor ya. San Diego Beyaz Kilise günaydın iyi yayınlar abi demiş. Orada gece olduğu için Beyaz Kilise'yi fotoğrafını çekip bize atmış kardeşimiz. Cüneyt'cim günaydın iyi yayınlar demiş, teşekkür ederim sağ olasın. Bazen benim önüme kırıyorlar, ben de düzgün git diye selektör yapıyorum. Acaba o durumda ya bak korna, o da mesela feci kullanıldı yani, aşırı kullanımda çok saçma bir şey yaratmıyor mu, gereksiz bir gerilim yaratmıyor mu insanda? Dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt. Fenalık.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Abi Türkiye ve İstanbul şartlarında herkes o kadar sinirli ki ben artık korna ve selektör kullanmıyorum demiş. Bulduğum yerden kendi yoluma devam ediyorum. En azından can güvenliği var. Doğru, agresif bir tutum sergileyebiliyor insanlar özellikle trafikte. Bu tabii iki agresif bir araya gelince de kaçınılmaz videolar çıkıyor ortaya. Aç camı. Aç camı aç. Açsana bir dakika camı. Camı aç. Aç aç camı aç aç. Allah korusun yani hiç başı belaya sokmaya değmez hiçbir şey için. Hele ki trafik tartışması için falan. Lakin maalesef böyle bir gerginlik anında insanlar kendilerine hakim olamayabiliyorlar. Siz olun, uymayın arkadaşlar. Zaten artık arabadan inmenin cezası bile çok yüksek. Çanta unuttum ne demek demiş. Arabanın üzerine çanta koydum, çantayı orada unuttum. Binip arabaya gittim işte. Yani elimde çanta var yani, normal çanta. Ne çantası hatırlamıyorum ama bir çantaydı. Abi 7 ülke geçip geliyorum, tık yok demiş. Kapıkule'den girer girmez selektör basıyorlar. Evet, enteresan ya. Bizde herhalde toplumsal bir alışkanlık yani galiba, hani sanki o olmazsa olmazmış gibi, dedim ya sanki kanuni bir şeymiş gibi. Vallahi bir şu ayakta gittikleri bir şey var demiş, skuter gibi. Onu kullanmak yasaklanmalı, herkes için çok tehlikeli. Yani işte amacının dışında ya da kullanım alanlarının, kullanım sahasının dışında kullanımı evet tehlikeli ama dünyada kabul gören ve trafikte var olan bir şey, yasak değil. Ama yanlış kullandıktan sonra hepsi tehlikeli. Özellikle motorcu arkadaşlarımız. Hepsinden bahsetmiyorum ama bazıları çok vızır vızır sağdan soldan geçiyorlar. Allah korusun, dikkatsiz şoför de dolu. Ve motorun maalesef şakası yok bildiğiniz üzere. Allah hepimizi korusun kazadan beladan diyelim. Arkasına sabah mevzumuza geçelim artık yavaştan yavaştan. Bakalım. Herkesin var ya derdi, trafikle derdi varmış ya bu sabah. Sinyal kullanmıyoruz, selektör kullandığımız kadar demiş. Halbuki ikisi de aynı kolda. Doğru, biri yukarı aşağı, biri ileri geri. Ama tabii dediğim gibi yani kolay olmuyor böyle. Kamu spotlarının hazırlanması lazım. Dediğiniz gibi ceza yaptırımlarının uygulanması lazım. Böyle birden demek ki bırakılmıyor yani, selektörü bırakmak diye bir şey. Yol verme kavgası yerine taş kağıt makas teklif edelim demiş. Kaybeden yol versin. Düşünsene, burun buruna iki araba gelmiş, kavga etmiyorlar, taş kağıt makas yapıyorlar. Ya da yazı tura atıyorlar, ne güzel aslında, kavgadan iyidir. Trafikte herkesin böyle yaptığını düşünsene be. Bu sefer de hadi be kardeşim çabuk oynayın bunu diye kavga çıkar yani. Ya da arabadan arabaya yapacaklar. Şarkıdan sonra sabah mevzusuyla buradayım, lütfen ayrılmayın. 0544 886 1886.

Motorun kaportası insan, aman dikkat demiş. Allah korusun herkese. Sabah mevzumuzu veriyorum. 0544-886-1886. Efendim, paniklediysen ne bitmiştir? Eğer panik yaptıysan neyin bittiğini fark etmişsindir. Güzel soru, ilk defa soruluyor. Eyvah eyvah dediysen neyin bittiğini fark etmişsindir. Evinde, iş yerinde, arabanda, çevrende, hayatında. Panik yaptığını fark ettiysen o sırada ne bitmiş olabilir? 0544-886-1886. Bakalım nasıl cevaplar gelecek? 0544-886-1886. Seni paniğe sevk eden şey neyin bitmesiyle gerçekleşir? Yani neyin bittiğini fark ettiğinde panik yapıyorsundur. Bakalım neymiş? Zaman, güzel cevap. Batarya. 0544-886-1886. Tuvalet kağıdı mı? Yani o halde de panik biraz canlandırdım gözümde de. Başka da bir şey paniklemem. Allah Allah. Amerika'daki dostumuz bir de tuvalet kağıdı yazmış. Kahvem. Şampuan. Fotokopi kağıdı. Param. Yazalım dostlar. 0544-886-1886. Neyin bitmesi seni paniğe sevk eder? Panik yaptıysan ne bitmiş olduğunu fark etmişsindir. Sen paniklemez misin demiş. Ben normalleşemem. Ben zaten 24 saat panik gezen bir adamım. Rolonun bittiyse demiş. Paniklerim. Çok seçenek var, bakalım. Seni panikleten neymiş? Neyin bittiğini fark edersen panik yapıyormuşsun. 0544-886-1886. Astım ilacım demiş, Allah şifa versin. Tuvalet kağıdı yazmasının sebebi de taharet musluğu yok burada demiş. Evet. Tartışmalı bir konu. Bırak orayı, Azerbaycan'da bile yok. Neyin bitmesi seni panikletir, yaz lütfen bize. 0544-886-1886 cevaplar biriksin, hemen okumaya başlayacağım.

0: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de. Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü girişlerinde 1. ve 2. köprü, Avrupa Asya geçişlerinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Ardahan'da emniyet ekibi komple sende şu anda, aldın kızlara selamlar demiş. Selamlar sevgiler Ardahan'a, selamlarımızı gönderelim. Düzenli kullandığım ilacım biterse paniklerim.
1: Ben de.
0: İlaçlarım demiş, senin program bittiğinde paniklerim. Teşekkür ediyorum. Yoldayken benzinin bitmesi demiş. Sıkıntılı. Saç kremim bittiği zaman paniklerim demiş. Konuyu kaçırdım, neydi? Eğer seni paniklettiyse neyin bittiğini fark etmişsindir. Eğer panik yapıyorsan neyin bittiğini fark etmişsindir, konumuz bu. Günaydın demiş, Augsburg'dan selamlar sevgiler. Su ben demiş, ben yaz kadınıyım, güneşe aşık bir kadınım demiş. Yazın bitmesi panik yapıyorum. Ben şiir başlıyor zannettim ya. Ben yaz kadınıyım. Yine güneşsiz, yine gri günlerin gelmesi demiş. Keşke hiç bitmese. Panik mi korku mu bilemiyorum ama yazın, yani evet, yaz da azalarak bitiyor biliyorsunuz. Paralar bitti anlamında panik yapmışımdır demiş. Günaydın Emre'ciğim, ıssız bir yoldaysam benzinimin bittiğinde paniklerim. Sabah uyuyakaldıysam zamanın bittiğine paniklerim demiş. Gece çok geç vakitte suyumun bittiğine paniklerim. Evet ya, kim kalkacak da alacak değil mi? O trip çok kötü bir şey. Arabanın muayenesi bittiğinde paniklerim. Muayene kaç para oldu şu anda? Nasılsa alternatifi yok. Sadece Türk yapıyor ya muayeneyi şu anda. Onların belirlediği fiyat. Canları ne isterse onu ödemek zorundayız. Böyle bir teker olabilir mi ya? Pes edeceksin. Enteresan geliyor bana. Bizim gibisi gelmeyecek. Günaydın mutlu insan, panik mi? Yok canım demiş. Hele bir Türk kahven bitsin, görüşürüz. 3800 egzoz dahil. Oh! Oh! Allah bereket versin be! Yarasın. Naneli sakızın bittiği zaman demiş. Arabadaki naneli sakızın. Aman neşemiz bitmesin yeter ki, diğer her şeyin telafisi var. Evet. Maaşım, şarjım ve benzin. Yürüyen panik. 3288 diyor muayene.
2: Bu şovda kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Patronun işe geç kalmasından nefret eder. Ben de işe geç kaldığımı paniklerim demiş. Şimdi sorumuz dişeğin bitmesini sizi panikletmesi ya. Demin de bir arkadaşımız trafik polisi görünce panikledi. Yani ne bittiği zaman sizi panikletiyor. Yani siz panik yaptıysanız ne bitmiştir? Neyin bittiğini fark etmişsinizdir. Teşekkürler. Aracımız arıza yaptığında, sanayiye gittiğinde, usta bana yemek ısmarladığında paniklerim. Metin bile soruyu anlamamışsa. Olsun, en azından bunları da öğrenmiş oluyoruz. Doyamadan yemeğin bitmesi beni panikletir. Hele bir de böyle tam 10 numara bir yemek de sen böyle biraz kibar davranmaya çalışıyorsan ve yeni bir ortamdaysan, böyle narin narin yerken karşıdan birisi gelip habala hubala malı götürüyorsa, sen de orada yok ya şey değil yani, ben zaten çok aç değilim falan. Allah'ım biraz kalsa, bir lokma daha kalsa be. Paranın bitmesi demiş beni panikletir. Her ay sonu ayın 20'sinden sonra paniklemeye başlıyoruz zaten. Değil mi efendim? Değil mi? Değil mi? Azalınca panikliyoruz değil mi? Yoksa alıştık mı? Yok canım ya. Ben artık Gestapo komandosu gibi oldum. Cebimde bir kuruş kalmasa bile panik yapmıyorum. Ama sal gitsin be. Öyle miyiz yoksa? 90 euro verip aldığım Schengen vizemi bitmesine paniklerim. 90 euro. Kaç para? ...5.000 lira civarı değil mi? Sallıyor da olabilirim. Euro kaç para? 50 lira mı? 55 lira mı? Gerçekten biraz... Şunu anlamıyorum yani, kanunen bir dayanağı mutlaka vardır da, başvuru yapıyorsun ve kabul olmuyor, o parayı da geri vermiyorlar ya, işlem parasıymış. Ne diyeyim?
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Show devam ediyor.
4: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.

limitim bittiyse paniklerim demiş. Ah ah o kartlar, ah ah ah. Ah ah ah. Ah yine ah. Ama dertliymişim değil mi? Çıktığım keyifli, uzun yol bittiğinde paniklerim demiş. Üzülürüm olması gerekiyor aslında bu. Yani ben mi yanlış? Ya aynı yolu geri dön o zaman mesela, değil mi?

0: Döneri aynı anda ayranla bitiremezsen paniklerim. O da mesela milli alışkanlıklarımızdan bir tanesi. Olmadık yerde şarjım biterse paniklerim demiş. Doğru. Neymiş bu ya? Tatlı tatlı cheesecake. San Sebastian'ım bittiğinde paniklerim. Herkesin ayrı bir derdi var bak. Kimisi San Sebastian. Kimisi kredi kartı. Otobanda sonraki dinlenme alanına kalan mesafenin 25 kilometre olduğunu görüp mazotun bitmesine 11 kilometre kalmış yazınca panik yapıyorum. Abi işte o benim de başıma gelen şeylerden bir tanesi, şimdi burada ahkam kesmeyeceğim yani. Dikkatli olmamız lazım, önlemli olmamız lazım falan ama öyle, gerçekten de öyle. Elinde bidonla birilerini görünce çok içim acıyor. Gerçekten üzülüyorum yani. Bir de öyle normal alamıyorsun, biliyorsun değil mi? Yani bir karakol bulman lazım, oradan kağıt alman lazım. Öyle gittiğin zaman veremiyorlar yasa olarak. Aç bakalım bidonun kapağını, lıkır lıkır lıkır lıkır, öyle bir şey yok. Bir ara benzin istasyonları gibi aynı benzin istasyonu pompası mantığında, hatta aynısı su istasyonlarında vardı, hatırlıyor musunuz? Bidonları öyle dolduruyorlardı. Aynı ya, benzin alır gibi su alıyorduk. Hatırlayanlar bir sinyal yapsınlar yani, gidiyorsun bidonu koyuyorsun yere, adam aynen benzin pompasını sokuyor oraya, duvardaki o tabelaya yazıyor işte, atıyorum 100 TL dolduruyor, sen de devam.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Kartı duyunca ah çektin demiş. Gören de araba yaptırdın sancak. Ah ah, ben mikrofonu kapadıktan sonra o ahı o kadar devam ettirdim ki. Ahımızı aldılar, ahımızı. Aldatıldığımı hissettiğimde fena paniklerim demiş. Abi sorumuz bu değildi ama bu bilgiyi de öğrenmiş olduk. Teşekkürler. Kaygısılardaki memnun da sucuydu. Hakikaten ha, değil mi? Bir de eleman vardı değil mi kaygısılarda? Geçen gün sosyal medyada bir tane videosunu gördüm. Adam hala aynı ya. Allah uzun ömür versin yani emektarlardan. Zeytin gözüm uzaklarda işinle. Ya işte. Tarkan söyledi mi böyle söyler. Şey, her şeyin bir mevsimi var ya. Yani her şeyin bir mevsiminin olmasının yanı sıra bir de her şeyin mevsimi tavsiye eden tipler de var ya etrafımızda. Ya şimdi mesela atıyorum ya canım enginar çekti diyorsun. Yani enginarın 1000 tane formu var. Bunun konservesi var. Derin dondurucuda bekletileri var. Tazesi var. Yeni çıkmışı var. Daha soyulmamışı var vesaire. Hemen karşıdan bize... Onun şimdi zamanı değil. Peki zamanında mı çekecek? Benim yani Şubat'ta kar yağarken benim canım karpuz çekemez mi? Ne, nerede anlaşamıyoruz? Niye yani mevsimin... Abi mevsiminde çekecek canım öyle... Geçen bununla ilgili aşermekten bahsettik ya. Yani hep böyle bir tavsiye, bir başka bir şey. Yani kendi sattığı malı karalayan tip gördünüz değil mi? Öyle esnaf da var. Abi çok enteresan ya. Geçen gün ben bakkal gofreti çok severim, böyle eski bakkal gofretlerinden. Bir tane kocaman bir market var bizim orada. İsmini vermeyeyim ama dev gibi market yani. Hani büyük marketlerden birisi işte. Girdim içeriye, marketin müdürü de. Senelerdir orada oturduğum için beni tanıyor. Selamımız, sabahımız, ayaküstü sohbetimiz oluyor. Bir baktım böyle markasını hiç duymadığım, hiç bilmediğim yani o büyük firmalardan olmayan bir gofret gelmiş. Dedim bakkal gofreti galiba, alayım. Aldım onu, ne yapacaksın onu dedi. Dedim bakkal gofreti 40 yılda bir buldum dedim. Ben bayılıyorum bunlara falan. O dedi sana gel bırak onu, boş ver. Abi niye satıyorsun bana niye yani... Şimdi dedi bir yer daha var toptancı, o getirsin ben sana alo yapacağım dedi, o zaman gel al dedi. Bu dedi senlik değil dedi, yani benlik, ya bir gofretin benlik olup olmamasını düşünmesi çok. Ya mesela onu satın alırken Emre gelirse Emre'ye söyleyeceğim, Emrelik değil bu gofret. Abi gofret ne kadar kötü olabilir ki ya, bir gofret ne kadar kötü olabilir?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kaşıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
10: en güncel haberler
9: istanbulfm.com.tr'de.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
12: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
13: Çok seviyoruz.
12: Burası İstanbul FM.

Selam Emre Mutlu Özgür ben demiş. Selami Şahin'den tapılacak kadınsın. İstek şarkı çalamıyoruz. Finaldeki şarkı size armağan olsun efendim. Teşekkür ederiz. Bizim bakkalda var bakkal gofreti. Çok severim demiş. Sana gönderirim istersen. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bulduğum bir yer var. Oradan alıyorum ama bulamazsam rica ederim sizden de. Çikolatan bittiği an paniklerim demiş. Geldim 44 yaşıma halen çocukluğumdan beri gözümün önünde olacak. Evet yani çikolata da enteresan bir değil mi alışkanlık. Özellikle dünyada en çok kadınların tükettiğini zaten araştırmalar söylüyor. Ama bitmesinin panik yaratması kadar hastası olmak da başka bir evre. Afiyet bal şeker olsun. Bir çikolata da saçmalamamışlardı. Yani yoğurtlusu mortlusu çıktığında en son tuzlu çikolataya girince acılı çikolata. Tamam yani insanoğlu araştırıyor. Arge yapıyor yani hani bir üründen daha neler çıkartabilirim? Hangi iki ürünü meçleyip birleştirip nasıl bir ürün sunabilirim? İnsanların damak tadına hitap edebileceğini falan bazı şeylerin de orijinalliğiyle oynamamaları lazım bence. Doğru mu yani hani bazı şeylerde kalsın yani hani çikolata da çikolata olarak kalsın. Zaten 50 alanda kullanılıyor bunu pudingini yapıyorlar keke çikolata koyuyorsun işte. Ne bileyim çocuklar için sürpriz çikolatasını yaptılar değişik tatlarını yaptılar işte. Ama yani artık acılısı tuzlusu da yok naneli yok çekikli. Allah bilir de vardır. Allah bilir de vardır yani. Şaşırmam biliyor musun? Yarın duyarsam mesela atıyorum isotlu çikolata. Adam satmayacağını bilse yapmaz. Onların hepsi o büyük global firmalar tarafından araştırılıyor. Dolayısıyla satacak diye adam almış marketin ortasına reyon yapmış koymuş. Ama çikolata yiyince de benim görüşüm bitter. Ben bitterciyim. Sütlücüler benim dinleyenlerin %90'ı sütlücüdür kesin de. Sorayım bakayım sütlü mü bitter mi?

Bir şey söyleyeyim mi? Acayip şaşırdım. Herkes bir tercih. İnanılmaz. Ben sütlü diyeceksin zannettim çünkü bazen bazı insanlar var bitleri duyunca triplere giriyor yani. Bırak yeme iyi bitler mi falan diyorlar. Gördüm sanki gözlerinde. Bu sabah müzikler harika teşekkürler demiş. Her sabahçı gibi estağfurullah. Neslihan bitler demiş. Söyler mi gerçeğimizi? Burcu demiş ki portakallı bitter, sade bitter, naneli bitter, kahveli bitter demiş. Bitter oğlu bitter yani. Beni bitterini. Tabii ki bitter demiş. Cevap verenler de sadece hanımefendiler ha. Hacı biz öyle bitter bitter anlamayız ha. Ölümüne bitter. Canım da çekti ha şimdi durup dururken. Vay arkadaş ya. Nasıl atıyor kalbim seninle. Çikolata olsun yeter farkmaz demiş. Dayanamaz yanar gece ateşinle. Ya şimdi tabii hastası değilim yani çok çikolata ben en son belki ellerinle. Dün yedim gerçi ya. Ama dünü sayma, dün yediğim de yani şu para kadarlar var ya. Onu saymazsan ondan öncesi vardır böyle bir iki ay vardır yani. Ciddi öyle çikolata tüketen biri değilim. Ama sütlü çikolata bana çok yalan çok şey geliyor yani. Kesme şeker emiyormuşum gibi geliyor yani. Ama bitlerin böyle bir karakteri var sanki böyle ne bileyim. Hem de hatta bir de %60 falan olursa daha iyi. Onun üstü birazcık acıya giriyor artık. O çikolatadan çıkıyor o başka bir şey. %95'liğini denemiştim de yutamadım gerçekten.

Bihter kim abi demiş. Bihter değil, Bitter, Bitter. Sabah sabah aklımıza çikolata soktun, borcum var bize demiş. Ayıp ettin ya, ben cipsçiyim. Bak konu nasıl şimdi evrimleşecek Seret. Saat başına gidiyoruz. Saat başına gidiyoruz. Cevaplarınızı bekliyorum, arkasından cımbızlara geçeceğiz. Eğer aşırı derecede panik yaptıysan neyin bittiğini fark etmişsindir. Aşırı derecede panik yaptıysan neyin bittiğini fark etmişsindir. 0544-886-1886. Seni panikletmişse ne bitmiştir? 0544-886-1886.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 1 yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Radyonun sesi açık kalsın.
6: Radyonun sesi açık kalsın.
5: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
6: Şimdi İstanbul FM'de.

Bitter bana acı geliyor, kesinlikle sütlü demiş. Enteresan olan hanımefendilerin bitter, beyefendileri sütlü çikolata tercihi. Tabii bu da minik bir kamuoyu yoklaması oluyor. Bizi dinleyenlerin tercihlerini duymuş olduk. En azından. Şimdi sizi Pasifik Okyanusu'na götüreyim. Şöyle bir kıtalar arası bir gidelim. Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda kontrolden çıkan ağaç yılanı popülasyonunu engellemek amacıyla Amerikan Tarım Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı uzmanları tarafından hava harekatı düzenlenmiş. Trump orayı da mı tehdit etti acaba? Şey mi dedi, ağaç yılanlarını tehdit edin, hava harekatı. Efendim yılanları durdurabilmek için çok fazla yürüyorlar ve artık hayati ve ekosistemi bozdukları öne sürülerek gökyüzünden hava harekatını bu sefer bomba atmamış Amerika. 2000 tane fare atmışlar gökyüzünden. Biyolojik olarak oynanmış fareler bunlar. Yılanlar bunları yedikleri zaman kendileri hep hakkın rahmetine kavuşsunlar diye. Ben bunu bir YouTuber'ın videosunda da gördüm. Yılan başına belli bir hükümet para ödüyor. Çünkü artık ekosistemi tehdit ettiğinden dolayı böyle bir önlem alıyorlar da. Acaba orada insan yaşıyor mu? Tam olarak bunu hatırlamıyorum. İzlediğimin bir kesit olduğunu biliyorum. Ya sen açık havada sofranı kurmuşsun, kahvaltını yapacaksın, fare yağıyor. 2000 fare de az değil ha. 2000 tane fare. Ne demek yani? Bir de fareler gökyüzünden bırakıldıktan sonra düştükleri zaman yaşama ihtimalleri yok ki yani. Ha, gerçi yılan daha kolay bulsun yesin anlamında da. Olabilir de niye karadan salmıyorsunuz da illa hava harekatı düzenliyorsunuz yani? Bu Trump niye her yere hava harekatı düzenlemek için yani? Anladık, uçağınız var. Mesela şimdi yılanlar ölmezse, bu sistem olmazsa ne yapacak? Oraya da ambargo mu uygulayacaklar? Adadaki yılanlara ekonomik yaptırım mı uygulayacak Trump? Bilmiyorum ki. Bayılır öyle işlere biliyorsunuz.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.

Genelde pazartesileri bahsediyoruz bunlar ama pazartesi sendromu işte efendime söyleyeyim. Kredi kartı borcu, ev kirası, stres, stres, stres, stres babacığım, stres. Peki Türkiye'nin en stresli şehirleri hangileriymiş? Biliyor muydunuz? Ben tahmin ediyordum en azından. Bakalım hangileriymiş? Türkiye'de şehir yaşamının beraberinde getirdiği yoğunluk, trafik ve artan yaşam, günlük hayatın artan yaşam maliyetleri günlük hayatın en önemli stres kaynakları arasında yer alıyor. Yapılan bir araştırmada çeşitli kriterlere dayanarak, yani bir sürü parametre var bunun içinde, Türkiye'nin en stresli şehirleri sıralanmış. Araştırmada şehirlerdeki yaşam koşulları, nüfus yoğunluğu, trafik, ulaşım süreleri, çevresel faktörler ve ekonomik göstergeler değerlendirilmiş. Ortaya çıkan sonuçlarda özellikle büyük şehirlerdeki stres oranının diğerlerine göre hayli fazla olduğu ortaya çıkmış. Bir numarada hangi şehrin olduğunu sormama gerek var mı? Ya da söylememe gerek var mı? Bir numarada hangi şehir vardır? Tabii ki. Tabii ki. Asla kaptırmayız. Türkiye'nin en stresli şehri maalesef İstanbul. Milyonlarca kişinin yaşadığı kentte yoğun nüfusun yanı sıra trafik ve yüksek yaşam maliyetleri stres seviyesini arttırdı. Özellikle de işe gidip gelirken geçirilen uzun süreler, yoğun trafik ve artan kira maliyetleri büyük şehirlerde günlük yaşamı zorlaştıran faktörler arasında. Ki İstanbul bunlardan en muzdarip şehirlerden bir tanesi, hatta birincisi. İkinci sırayı tahmin edebilen var mı acaba? Bu birazcık değişik olabilir. Sıralamadaki ilk 10 şehri sayacağım. Çok uzatmayalım. İkinci sırada Ankara var. Üçüncü sırada İzmir var. Dördüncü sırada Bursa var. Altıncı sırada Antalya var. Yedinci sırada Adana var. Sekizinci sırada ise Gaziantep var. Ya şimdi sıralamaya baktığın zaman tamamen nüfusa oranlı gittiğini görüyoruz. Sıralamaya nasıl girmemiş bu şehir, hayret dediğiniz bir yer çıktı mı? Mesela Sinop niye bunların içinde yok? Çünkü Sinop her sene en mutlu şehir olma unvanını kimseye kaptırmıyor. Allah mutluluklarını daim etsin. Bütün Sinoplara selamlar.

Balıklar anlası bilmiyorum ama bu sene biliyorsunuz iki senede bir oluyor bu. Bir sene çok fazla oluyor, bir sene yok kadar az oluyor. Efendim bu yıl palamut fışkıracak demiş. Tabii bunun bizdeki karşılığının ne olduğunu pazardaki fiyatları görünce, balık pazarlarındaki fiyatları görünce anlayacağız. Ya bir şeyin ne kadar bol olması, yani ne kadar bol olduğu fiyatının düşmesiyle falan hani doğru orantılı olması lazım. Ama yine zehir zemberek fiyatlar varsa ne kadar bol olması hiçbir şey değiştirmiyor yani. İlk kez bu kadar 40 yıl sonra ilk kez bu kadar zengin bir palamut akını bekleniyormuş. Önden biri gelip haber mi veriyor palamutlardan biri? Abi geliyorlar falan. Nereden anlıyorlar? Demek ki rotaları, geçiş rotaları öncesinde şu anda bulundukları bölgelerde çok yoğun bir, herhalde büyüdüler, irileştiler, bir şey oldu. Çok fazla palamut olacakmış ama dediğim gibi çok fazla ise fiyatında çok düşük olması lazım ki insanlar balık yiyebilsinler. Çok bereketli bir palamut sezonu geçecekmiş. Dün ben de akşam Ali Osman Ecin balıkçı bir arkadaşımla konuştum. Epey palamut olacak diyordu. Hatta şu an bile varmış yani akın. Başlasın, av sezonu bitmedi. Şey başlamadı ya henüz. Başlar başlamaz. Dikkat et, tombik olmasın, aynen. Hayatta da unutma bunu ha. Bolluk, bereket içinde geçer balık sezonu inşallah, hem balıkçı, emekçiler için hem vatandaşımızın yiyebilmesi adına.

0: Reklamlar.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Ronaldo sonunda evlenmiş 10 yıldır. Efendim sevgilisi olan, daha doğrusu çocukların annesi olan Monico Gonzalez'le. Yollarıma güldürsen, kendine fazla güvenme, çok koşarsın. Evlenmiş. Beni kandıramam. Pardon ya, bunun Gonzalez annesi miymiş neymiş? Georgina Rodriguez'leymiş, pardon. İsmi yanlış okumuşum. Neyse, önemli, ayıp etmiş olduk Ronaldo'ya. Neyse, inşallah haberi ispiyonlamayın ha. Olabilir, Allah Allah. 10 yıllık ilişkilerin ardından nikah masasına oturmuşlar. Efendim, Lizbon'daki 30 milyon sterlin değerindeki malikanelerinde yalnızca 4 tanık ve çocuklarının katıldığı sade bir törenle evlenmiş. Düğün sevmiyor demek ki. Lakin bir şey de dikkatimi çekti. Evlilik sözleşmesi yapmış evlenmeden önce. Arkadaşlar, yani ben de Ronaldo olsam ben de yapardım. İstediği kadar çocuklarının annesi olsun yani, hani insanoğluyuz, beşiyoruz, şaşıyoruz. Sen o kadar dünyanın gelmiş geçmiş en büyük efsane futbolcusu ol. Sonra iki sene sonra ben başını yiyeyim. Ya yeşi benim. Dolayısıyla şöyle bir anlaşma yapmışlar. Evlenmeden önce edinilen tüm servetler herkesin kendi serveti kendineymiş. Yani Monica'nın kendi parası kendine. Doğru mu söylüyorum adını? Monica mı? Garcia mı? Bunların isimleri de hep aynı arkadaşlar. Zaten 4-5 isimli oluyorlar ya. Georgina'ymış, tamam. Monica öbürüydü, karıştırıyorum. Yani demek istiyor ki yarın öbür gün ayrılırsak kim kime dum duma, ben yine çocuklarıma bakarım. Tabii şimdi çocuklara bakmak ya da eşin mağduriyetini gidermek erkeğin hem insanlık namına mutlaka yapması gereken bir şey de. Sözleşmelerin bazıları haklı çıkabiliyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin basından da gizlenmemesi. İçimde büyüdü aşkın, şimdi ne yere? Bunun üzerine böyle bir, ne bileyim, sümen altı etmemiş Ronaldo yani, çekinmeden söylemiş. Kardeşim demiş, evlilik öncesinde neye sahipsek, evlilikten sonra da boşanmada da herkes kendi malını alır gider demek istemiş. Allah kimseye ayırmasın tabii de. Ve kadın Ronaldo'nun soyadını kullanmayacakmış. Kendi soyadını kullanmaya devam edecekmiş. Tabii canım, kadına da Ronaldo soyadı uymaz ya. Ronaldo hep gözümüzde böyle futbolcu futbolcu yani, kadın merhabalar yani, bir de orada soyadıyla hitap ediyorlar ya genelde. Enteresanmış ama 10 yıl sonra 4 çocuktan sonra evlenmeleri. Acaba Ronaldo ne taktı? Biz seninle ekmekle tuzu gibi, yaz gününde buz gibi. Enteresan ya valla. Yalnız yüzükler gerçekten incecik ve çok standart. Niye biliyor musun? Bunlara bence ihtiyaç yok o hayatlarda yani. Ya şu anda mesela kadının evlenmeden önce edindiği servet denilen şey var ya. Ya başkalarının 7 sülalesini toplasan olmayacak para zaten kadında vardır bence. O 10 yıldır Ronaldo'nun aynanın önüne bıraktıklarını evden çıkarken.

Pazar parası olarak yaptıklarını kenara atsa iyi para yapmıştır yani. Ya bilmiyorum, sizin evlilik sözleşmesiyle ilgili görüşünüz nedir? Çok evet, samimiyeti bozan bir durum geliyor daha işin en başında. Böyle bir şey konuşmak, tartışmak ya da böyle bir şeyle masaya oturmak. Ama işler bozulup ters gittiğinde de yani sıkıntı. Ronaldo demiş 4 çocuk takmış, evet. Doğru. Neyse, hayırlısı olsun. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Şimdi benim baba aktar baharatçı olduğu için haşır neşiriz bu işlerle ve bununla ilgili bir şey biz daha önce konuşmuştuk. Şimdi haber olmuş. Olmuşken de size de aktarayım. Milyonlarca insan senelerdir tarçın diye başka bir şey yiyor. Biz de yemiş olabiliriz. Biz yemeyiz Tayfun Mutlu sayesinde de. Tarçın da yenen bir şey değil gerçi ama yani finalde teorik olarak yiyorsun. Görünüşleri ve kokuları birbirine çok benzeyen tarçınla kasya bitkisi. Çin'de yetişen kasya bitkisi dünyaya ucuz fiyatlarla satılıyor. Fakat 250 kat zehirli madde ve zararlı madde içeriyormuş tarçına göre. Ve faydaları da tarçının yanında sıfır neredeyse. İçlerindeki kumarin miktarı çok çok farklı. Ama pazarda tarçın diye alırsın, aktardan tarçın diye alırsın. Babama da bazen böyle gelen mallar oluyordu yani, bunu sat onun yerine, ya bu daha uygun bak aynı fiyattan falan. Bizim baba biraz o konuda hassastır asla yani, hiçbir şüphe duyduğu ya da sertifikası olmayan ürünü dükkana sokmaz. Dolayısıyla piyasada böyle bir şey var. Nasıl ayırt edileceğini vesairesini ben şimdi sona yaklaştığım için çok uzatmayacağım ama siz bir araştırın. Nasıl ayırt edebilirsiniz? Tarçın ve kasya. Birbirinden iki farklı aslında baharat çeşidi. Ama görüntü ve koku çok benziyor. Ama içerikler, muhteviyatlar alakasız.

0544-886-1886. Kimler burada ise, kimler burada idiyse, yani programın başından beri terk etmeyenler, sonradan gelenler, hala kulağa bende olanlar, lütfen bir adet. Dilenci veya anketör değilim biliyorsunuz. Bir adet emoji bırakır mısınız ekranıma? Çok sevindirirsiniz beni. İyi ki varsınız, çok güzel bir şarkıyla veda edeceğim. Yine bu şarkı sana gelecek. Madem bugünkü şarkıyı çok beğendin, şarkıları çok beğendin, bak sen bir de finali seyret.

Ben bir tanesini daha. Şöyle bir dillendirelim. Şöyle bir Samsun'a doğru gidelim. Samsun'da balıkçılar konteyner için seferber olmuş. Kıyıya çekilen bir konteynerden bahsediyorum. Efendim gemilerden bir tanesinden bir konteyner düşüyor. Dev gibi bir konteyner, bilirsiniz onları. Ve Alaçam ilçesindeki açıklardan en son vatandaşların fark etmesiyle beraber ekipler seferber olarak halkın da meraklı bakışları arasında konteyneri sahile çıkartıyorlar. Konteynerden ne çıksa beğenirsin? Düştüm kalktım, yolu ben yazdım. Her şey çıkabilir. Aklına gelebilecek dünyada satılan her ürün çıkabilir. Buradayım. Çay çıkmış efendim, çay. De ateş gözünden olur. Sen sev ben aşkım. Konteynerden çay çıkmış. Yani geçtim çok bilirim. Dertler... Muhtemelen seri numarasından falan düşen gemi bulunmuştur da. Hani acaba denizden babam çıksa yerim içerim. Ya da bulanındır falan oldu mu yani, dağıttılar mı halka?

Hanımlar beyler, Emre Mutlu Show'un bu sabah da sonuna geldi. İyi ki varsınız, iyi ki vardınız. Ölmezsek kalırsak yarın sabah 07.00'da Türkiye'nin en değişik show programında Efsane Radyo İstanbul FM'de görüşelim, buluşalım diye demiş olalım. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kalın. Bu şarkı benden size geliyor. Hoşça kalın. Havalar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civilde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoba Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezleri

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi...

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Yalçın.net.
4: Hafta içi 14-16 arası
3: İstanbul FM'de.

0: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cıvıldı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertise. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Renault Expertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Emre Mutlu Show.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi.

0: dense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor.

0: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

hocam. Özellikle İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimize, buradan İstanbul'dan dinleyen dinleyicilerimize şu soruyu sormak istiyorum. Dün gece deprem mi oldu? Hayır, yani dün gece deprem mi oldu? Gerçekten bunu soruyorum size. Çünkü bugün bir kalktık ki her tarafta sosyal medyada üst üste İstanbul sallandı. İstanbul'da şöyle oldu, böyle oldu. Tamam, İstanbul'daki o deprem hareketlerine bir baktık saatli saatliğine böyle. Hani bir nokta, en fazlası 2 gibi falan şiddetinde bir deprem. Dedik ki yani bunu nasıl hissettik? Yani şimdi şöyle bir şey, tamam. Hani rasathane, kandilli rasathanesi, cihazlar falan bunu ölçüyor. Onda problem yok. Ama hani biz insanlar en fazla, ya da şöyle bir şey söyleyeyim, en fazla demeyeyim de en az o denge sınır, insanların hissettiği o deprem.

şeklinde falan. Hep bir korkar olduk. Herkes de böyle bir şeyler paylaşmış depremle alakalı. Deprem olduysa da ben duymadım, geçmiş olsun duyanlara. Allah da tabii ki beterinden korusun sevgili dinleyiciler. Bunu her zaman söylüyoruz. Perşembe günündeyiz, 20 Ağustos. Vallahi yani iklimsel olarak yaz mevsiminin bitmesine 11 gün kaldı. Ama bu 11 gün bizi biraz galiba kavuracak gibi. Daha geçen hafta 36 derecelerden bahsediyorduk. Tamam mı, yani çok sıcak olacak diye. Şimdi bugün de dediler ki İstanbul'da hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkabilir dediler. Çok ciddi söylüyorum ya. Böyle bir şey var, böyle başlıklar var yani. Bilmiyorum, vallahi kolay atlatacağımız, güzel atlatacağımız, sağlıkla atlatacağımız son 11 gün olsun Ağustos ayıyla alakalı. 2.13 geçiyor saatler. İstanbul FM'de Yalçın.net başladı. Saat 16'ya kadar buradayız. Muazzam bir 2 saat sizi bekliyor. Şarkılar şahane ve tabii ki bugün konuşacağımız çok şey var her zaman olduğu gibi. Bir kez daha hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yalçın.net devam ediyor.

50 kez ve az önce de sallanmışsınız dedi diye. Hatta şu an 12. kattayım, hiçbir şey duymadım dedim. Kardeşim sen nerede yaşıyorsun, orası İstanbul değil mi demiş. Bak. Vallahi ya. Hayır şimdi tamam, yani her gün sallanabiliyoruz. Yani bir şeyler oluyor, hareketlilik, ama bunu şimdi insanlar hani hissetmiyor ya. Şimdi biz hissetmemişiz. Hissetmiş gibi o kadar haber yaptınız, yapıldı. Ya korkutmayın. Vallahi şey, neyse bu konuyu kapatalım biz. Bu konuyu kapatalım. Hani konuştukça böyle bir evrene mesaj olayı falan olmasın. Sağ mı? Hani derler ya, birisine 40 gün deli dersen deli olur diye. Ay dur sus. Neyse. Peki 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de, bilmeyenler için bunu söylüyorum. Sizler de mesajlarınızla İstanbul FM'deki bütün programlara katılabiliyorsunuz. Konularla alakalı, konuştuğumuz şeylerle alakalı, ne bileyim hani bir düşünceniz, bir yorumunuz varsa ya da ne bileyim iyi yayınlar mesajı da göndermek için yine kullanabilirsiniz tabii ki. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız, 7/24 sizler için çalışıyor. Haberiniz olsun. Tabii ki sosyal medya üzerinden, Instagram'dan da bizimle tabii ulaşabiliyorsunuz. İstanbul FM'i Instagram'dan, Yalcin Alaca olarak da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz.

söyleyeceğim. Şimdi Seda Sayan da çalmışken, bakın bugün yıkılıyor ortalık Seda Sayan'ın bir röportajıyla. Vallahi yani katıldığı bir podcast programı işte internetten yayınlanıyor ya. İşte orada bayağı bir sormuşlar. Yani ilişkiler, evlilik şöyledir böyledir şeklinde. Orada demiş ki mesela eşiyle alakalı. Bilmiyorum şu anda yani kadın dinleyicilerimiz tabii ki erkekler de cevap diyebilir. Bununla alakalı yorum yapabilir. Şöyle bir şey söylemiş mesela. Hani sormuşlar ilişkilerde telefon karıştırma konusundaki düşünceniz nedir diye. Mesela ben de sorabilirim size. Evet yani yanıtlamak isterseniz yazarsınız WhatsApp üzerinden. Şimdi orada Seda Sayan'a sormuşlar hani ne düşünüyorsunuz şeklinde. Demiş ki mesela eşiyle alakalı Çağlar Ökten biliyorsunuz eşinin adı. Bakın tam şöyle bir cevap vermiş yani tam Kadırgalı cevabı. Vallahi yani sağdan alıp sola götürmemiş, soldan alıp sağ yukarıdan aşağı falan değil. Telefonunu karıştıracak duruma geldiysem Çağlar gider demiş. Oo, vallahi. Yani siz nasıl bakıyorsunuz mesela? Sevgiliyken de olabilir, evliyken de olabilir. Yani telefon karıştırma durumu. Mesela bazı arkadaşlarım videolar çektiler sosyal medyada. Dediler ki telefon şifresiyle alakalı o insanın özelidir. Karın da olsa, kocan da olsa, sevgilin de olsa kimse o şifreye ulaşmamalı, vermemeli.

iklinde. Bilmiyorum, böyle söyleyenler var. Nurşen çok teşekkürler. Dinliyoruz hocam, kulağınız sizde. İyi yayınlar dileklerini iletti. Sen de hoş geldin. Gelen mesajlar var. Birazdan onlara da bir bakacağız. Bir kez daha

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

bu cep telefonu karıştırmayla alakalı mesela Kader şöyle yazmış. Şöyle Yalçın diyor. Gerek duymuyorum. Eşimden çok telefonunu ben kullanıyorum diyor zaten. Telefonu çökmüş resmen Kader. Kullanmayı geçtim. Telefona çökmüş. Şimdi Özlem diyor ki telefon aynen diyor. Telefon özeldir. Şahsa ait. Boşuna cep telefonu değil. Hiç eşimin telefonunu karıştırmam. Nasıl açılıyor onu bile zor biliyorum. Mümkünse benimkini de kimse ellemesin diye yazmış. Yani bilemiyorum. Vallahi bakın. Seda Sayan öyle söylemiş. Yani karıştıracak duruma geldiyse çağlar gider diyor. Sercan mesaj atmış. Olaylara vakıf değilim. Yeni dinleyiciniz İstanbul'dan Sercan. İyi yayınlar. O zaman Sercan hoş geldin. Ya ara ara konuşuyoruz. Türlü türlü konular var çünkü. Sonrasında yani işte cep telefonu karıştırma, evlilikte ya da sevgililikte daha çok konuşacağımız şeyler var. Mutlaka vakıf olduğum bir konuya denk gelirsin diye düşünüyorum. İyi yayınlar Yalçın abi. Şu bunaltıcı sıcak günde iş yerinde seni dinlerken kendimize geliyoruz. İyi ki varsın diye yazdı gönderdi Ahmet. Teşekkürler Ahmet. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Vallahi biraz önce sevgili Turgut'la da onu konuşuyorduk. Yani dedik ki önümüzdeki hafta gerçekten yani uzmanların dediği gibi İstanbul'da 50 derece olur mu bilmiyorum. Bir de dün gece şöyle bir paylaşım da oldu sosyal medyada. Dediler ki İstanbul'da gece 3 ile yani 03-06 arası nem oranı %95'e mi ne çıkacak diye paylaşımlar gerçekleştirildi. Yani onu hissettik mi hissetmedik mi bilmiyorum ama olay böyle. Vallahi biraz kolay atlatalım inşallah.

0: gece Marmara'da gece boyu birçok mikro deprem yaşanmış. Mikro depremmiş o. Karşıda şu anda televizyon açık, alt bantta öyle yazılıyor, öyle söyleniyor. Hani biz de öğrenmiş olduk, mikro deprem küçük. Peki hani çok hissetmediğimiz ama galiba yani fazlasıyla olduğu için biraz dikkat çekti. O yüzden haber oldu diyelim. Peki bu saati kapatıyoruz. 2005 yılına götüreceğim sizi. Çok sevdiğiniz bir şarkıyla tabii ki bu saati kapatacağız. Yeni saate İkilem ve Tuğba Yurt beraber ortakla şarkısıyla başlayacağız. İçiyorum ederimize. Daha fazlası için de burada kalmanız yeterli. Yeni saatte de konuşacağımız çok konu var. Paylaşacağımız çok şarkı var. Bilginiz olsun. Kulağınız da bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

gündeminden, yepyeni haberlerinden. Yani fırından yeni çıkmış simit, sıcak ekmek, Ramazan pidesi, o da olabilir gibi bir haber. Vallahi Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Tamam, aradan nereden baksanız bir 50 gün daha geçmiş, orada biraz daha yani fazlalaşmış olabiliriz ama sonuçta canım her günde nüfus sayımı olacak değil ya. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu 1 Temmuz itibariyle Türkiye'nin nüfusunun 86.320.602 kişi olduğunu açıkladı. Tabii ki artış var. Yani şöyle bir şey, 2025 yılı sonunda 86.092.168 kişiymişiz. Ama 1 Temmuz itibariyle yani ilk 6 ayda 228.434 kişi artarak 86.320.602 kişi olduk. Artıyoruz. Yani bu durumda sevgili dinleyiciler, şöyle bir şey var. Yani her 6 ayda bir artıyoruz. Yani 6 ayda bir bakınca böyle bir artış gözüküyor nüfusta. O zaman şu duruma geliyoruz. Lütfen boşluklara doğru ilerleyelim. Kapı önlerinde durmayalım. Basamakta durmayalım. Otomatik kapı çarpabilir durumuna. Geliyoruz. Vallahi nüfus bu. Yeni saate hoş geldiniz. Yalçın.net'tesiniz. Bu gece geliyorsun, mazeretim yok. Marşla yürüyorum.

geçmeden tabii ki bir hatırlatma yapayım özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için ve yine özellikle Beşiktaş çevresinde, Beşiktaş stadının çevresinde işi gücü olanlar, yani o saatlerde orada olacak olanlar için hatırlatmayı yapalım. Çünkü bu akşam Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları var. Saat 20'de Beşiktaş Zalgiris'le karşılaşacak. Saat 20'de başlıyor maç. Ve tabii ki bununla alakalı da hani yol kapatma, biraz böyle oradaki trafiğin düzenlenmesiyle alakalı yeni bildirimler de geldi. Onu sizinle bir paylaşayım sevgili dinleyiciler. Çünkü bu akşam saat 20'de oynanacak maç Beşiktaş stadında ve bu maç sebebiyle de hem stat çevresinde hem tabii ki yani yakın yerlerde bazı yolların trafiğe kapatılacağı söyleniyor. Tabii ki her zaman yapılanlardan bir tanesi bu. Bilginiz olsun. Yani belki de bu saat itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılmıştır. Beşiktaş stadının çevresinde bir işiniz gücünüz varsa alternatif

Alternatifleri tabii ki bulmaya çalışın. Bilginiz olsun. Bir kez daha şuradan böyle bir açıklayayım. Ne diyor? Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle alınacak önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Şimdi bunu hatırlatalım. Beşiktaş'ımıza da başarılar dilerim. Aynı zamanda aynı saatte de yine aynı Avrupa Ligi playoff maçlarında Trabzonspor'un da maçı var. O maç Trabzon'da. Oradaki trafiği oradaki arkadaşlar söylesin ama Trabzon'dan dinleyen dinleyicilerimiz varsa onlar da tabii ki alsınlar önlemlerini. Başarılar hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Şimdi tabii bu akşamki maçlarla alakalı hem Trabzon'a hem Beşiktaş'a başarılar dileyen dinleyicilerimiz var. Onlara çok teşekkürler. Yani sonuçta biliyorsunuz ülke puanı çok önemli. Önümüzdeki maçlarla, organizasyonlarla alakalı. Bu yüzden galip gelmek gerekiyor. Hani ülke puanını artırıp elimizi kolumuzu sallaya sallaya. Yani biraz kolaylaştıralım. Sonuçta hani bu maçlar şu anda bu akşam ikisi de Türkiye'de. Hani ilk maçlarda avantaj sağlarsak şahane olur. Bu arada Galatasaray cephesinden de tabii ki yeni bir transfer haberi var. O Galatasaray cephesine de hayırlı uğurlu olsun. Yeni forvetleri birazdan şöyle Galatasaray'ın 10 numarası Alexey Batrakov resmen açıklandı. Tabii o cepheden de pahalı mı değil mi ucuz mu ya şöyleydi böyleydi sesleri mutlaka çıkıyor ama yani sonuçta bir feedback'e bakmak lazım. Ondan sonrasında yani Süper Lig'in biraz daha böyle renklenmesi, özellikle ateşlenmesi, bütün maçların da çok keyifli geçmesi gerekiyor. Bunlar iyi futbolculardan, iyi yapılanmadan, iyi teknik direktörden, iyi bir ekipten geçmesi gerekiyor. Hadi bakalım.

Şimdi dünya çapında her yıl yapılan yok araştırma değil de nasıl yarışma gibi bir şey mi desem, yani seçme mi desem bilmiyorum orada, ama her yıl o yıl yaşayan en güzel kadın oylaması yapılıyor sevgili dinleyiciler. Global, çok ciddi söylüyorum ya. Öyle böyle değil yani, çok ünlü bir magazin sitesi tarafından yapılıyor. Hatta 2026 güzeli de seçilmiş. Yani 2026'nın yaşayan en güzel kadını oylaması. Katılan var mı aramızda? Ya sen varsındır ama belli etmiyorsundur. Şimdi şöyle, vallahi öyle yani, milyonlarca oy kullanıyor. Çünkü birinci olan kadın zaten 22 milyon oy almış. Öyle böyle değil. Çok ciddi söylüyorum. Ve bu listede, 2026'nın listesinde ilk 5'te 3 Türk kadını var. Aa tabii, tabii. Hatta geçen yıl hatırlıyorum, geçen yıl bu listenin birincisi bir Türk'tü. Şimdi mesela bu yıl birinci olmuş, kim olmuş? Taylandlı bir oyuncu sevgili dinleyiciler. Kadının adı da 22 milyon oy toplamış. Taylandlı oyuncu Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling ne? Vallahi Türkiye'de yaşasa çok çok kombinasyon olurdu. Kız Ling Ling gel. Ay Allah. Neyse. En güzel Taylandlı oyuncu da seçilmiş aynı zamanda ve bu listenin birincisi olmuş. Yani 2026 yılında yaşayan en güzel kadın Taylandlı oyuncu Ling Ling Sirilak Wong olmuş sevgili dinleyiciler, ama tamam, onu ben bir bilgi olsun diye söyledim. İlk 5'te 3 tane de Türk var. Aa, ikinci sırada, bakın ikinci sırada geçen yılın birincisi Sıla Türkoğlu varmış. Hatırlıyorsunuz değil mi Kızılcık Şerbeti'nden? Karakter ismi neydi hatırlamıyorum ben ama. İkinci sırada Sıla Türkoğlu. Bakın dünyaca ünlü, dünyaca yapılan bir sıralama bu. Üçüncü sırada Yağmur Yüksel varmış ki 2024 yılında da birinci olmuş. Bu yıl üçüncü sırada. Bak bak, Murat yazdı, diyor ki abi diyor, Sıla Türkoğlu'ndan daha güzelleri de var diyor. Ben bilmem. Ben bir şey diyemem şimdi ona. Ha, Doğa, evet. Karakter ismi Doğa'ydı. Teşekkürler. Bir de 5. sırada da Su Burcu Yazgı Coşkun. Bir dakika ya, bu kadar isim olabilir mi? Vallahi tanıyan var mı? Su Burcu Yazgı Coşkun 2026 yılında yaşayan kadınlar arasında en güzel dünya sıralamasında 5. sırada yer almış. İlk 5'te 3 Türk kadınımız burada. Bak geliyor. Abi daha güzelleri de var. Hep de erkekler yazıyor. Ben bilemiyorum. Ben yorum yapamam. Kusura bakmayın. Vallahi insanlar seçmişler. Milyonlarca oy kullanılmış. Sen de girip oyunu kullansaydın, daha başkasını birinci yapsaydın. Bana ne?

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

bak ya. Yani bana kızıyorlar. Yalçıncığım daha güzelleri de var diye. Ben mi seçtim ya? Arkadaşlar bak. Evet ama bakın yani sonuçta hani Kızılcık Şerbeti'ndeki o doğa karakterinde geçen yıl 2025 yılında birinciydi. Yani 2025 yılının yaşayan dünyanın en güzel kadını olarak da seçilmişti. Neyse artık geldi geçti 2027'ye, siz yine oylarınızı kullanın. Şimdi birini araştırmışlar, bir şeyi araştırmışlar ama yani bu araştırma karşıma çıkınca ben evet ya bunu ben de yapıyorum. Muhtemelen birçok İstanbul FM dinleyicisi de yapıyordur diye düşünüyorum. Aa, yapıyoruzdur ya vallahi yani. Şimdi kimi araştırmışlar biliyor musunuz? Hani tabii o insanın psikolojisine bakmışlar böyle. Hani markete gittiğiniz zaman reyonda böyle en arkadaki ürünü alanları. Vallahi ya. Mesela bakın marketten deodorant alırken hemen ön taraftakini mi alıyorsunuz? Bana çok doğru söyleyin. Çok doğru söyleyin. Hemen ya iki ya da üçüncü sıradaki. Çünkü markette sıkıyor ya millet. İşte bu nasıl koku, bu nasıl koku, işte şu nasıl koku, bu. Aa bir bakmışsınız o biraz boşalmış yarıya falan. Şimdi bir de markette o deodorant alışverişini yaparken öyle bir psikoloji var. Diyorlar ki öndekinden alma, alma. Arkasındaki bak, en arkadakini al, o daha doludur, onu denememişlerdir diye. Şimdi bu deodorant aklıma ilk gelen zaten. Ama daha başka şeyler de var tabii ki. Bu insanların psikolojisini araştırmışlar. Aa niye böyle bir şey yapıyor ki diye. Evet, 3 ortak özelliğimiz var. Bakın var, ben kendimi de kattım ona. Diyor ki başkalarının dokunduğu ürünlere karşı daha hassaslardır diyor. Yani bende pek falan yok. Risk almaktansa diyor daha güvenli seçeneğe yöneliyorlar diyor. Yani bak bu bende olabilir. Aa bak bu son evet. Yeterince iyi olanla yetinmeyip en iyisini arıyorlarmış. Arkadakilere doğru çeşit çeşit. Mesela diyor ki dinleyicimiz şimdi yazmış hemen. Kim? Gürkan diyor ki ortadakini alırım diyor direkt. yani abi öndekini almıyor. Şimdi Ayşe de diyor ki İstanbul'dan ama artık koruma bantlı takılı deodorantlar var, sıkılamıyor diyor. Ya bazılarında yok Ayşe'cim. Vallahi yani marketlerde böyle girin böyle işte yazı yazmışlar. Deodorantları sıkmak yasaktır. Vallahi ya. Abi bence de sıkmayın ya. Biliyorsanız kokunuzu alın. Mesela Tolgahan diyor ki ben en öndeki bütün ürünleri boşaltıyorum. En arkadakini alıyorum. Bütün ürünlerde böyle yapıyorum diyor. Aa sadece deodorant değil, son kullanma tarihi olan ürünlerde de ileri tarihleri arkaya koyuyorlar hep diyor.

bilmediğim deodorantı sıkıyorum diyor orada. Bir şey söyleyeceğim. Yani sevgili dinleyiciler, bilmediğiniz bir deodorantı ya da parfümü neden alıyorsunuz ki? Yani neyle alışkanlık kazandıysanız ya da hangi parfümü, deodorantı seviyorsanız onunla devam edin. O sizin karakterinizi yansıtır. Yani bir yere girdiğiniz zaman işte buraya yalçın gelmiş, kokusundan belli falan. Ne abi, her deodorant bitişinde başka koku mu alıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Peki, çok teşekkürler bugün için de. Hepiniz yine buradaydınız, bize zaman ayırdınız. Sağ olun, var olun. Kocaman bir alkış gönderiyorum size. Veda zamanı geldi. Veda etmeden önce de bir kez daha hatırlatalım. Bu akşam saat 20'de hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un Avrupa maçları var. İki takıma da başarılar diliyorum. Yeni transferler, yeni kadrolar. Harikulade bir maç izleriz diye de düşünüyorum bu akşam. Bilmiyorum. Umarım iki maçta galibiyetle sona erer. İstediğimiz puanları, istediğimiz sonuçları da alırız. Yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında görüşeceğiz. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Ve her zaman olduğu gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, akrebin fıtratında zehrini akıtmak vardır. Ondan bal yapmasını bekleyemezsiniz. İnsanın da fıtratı vardır ve bellidir. Nanköre vefayı, kötüye iyiliği öğretemezsiniz. Mutlu günler Türkiye. Ben...

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr.

Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Müzik dünyasından en yeni gelişmeler.
5: En güncel haberler.
4: istanbulfm.com.tr'de.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönde Mertar Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları yol durumunu sundu.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: tatil sepetinde.
1: Tatil sepeti.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
10: en güncel haberler
9: istanbulfm.com.tr.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönde Mertar Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönde Mertar Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı

0: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de
1: İnternet TürkNet.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.